0: Washa mo house. Emma mi e. Osiesi amani e. Emma mi. Wasi he prepared. Osiesi.
1: Osiesi.
0: Osiesi. Yes, sir. Nyanko ponse. The osiesi o how biya ma. Ebadim formo hum bi nu formo. The osiesi o how diya ma. Ebadim formo hum bi nu formo.